0: Asrongo Warsikta Bu Ayu. Bonari
1: Rodmiro
0: Bu enak Pak Deho. Oh, tenang.